Hep bir göçale bizimkisi. Alışmamış kıçımız oturmaya. Alışmamış da bir türlü becerememişiz vedalaşmayı. Yosun tutmuş bir duvar bölüyordu. 6 yıl kadar oldu yan yana yürümeyeli. Göz göze bakıp konuşmayalı. Mahkeme dönüşü karşılaştık Malta'da. Revirde dönüyordu gardiyanların arasında. Oy bibimin oğlu, yeşil bereler içinde. Duvar olurken dostluğumuza, aynı pınardan su içtiğimizi ne tez unuttun. Bir şey söylemeye çalışıyordu gözleriyle. Hep böyle yapardı. Çocukluğundan bilirim. Biriktirirken çocukluğumuzu sana yağ kuyruklarında, sıkıntısını gözleriyle anlatırdı. Sokuldu yanıma. Biliyorum gideceksin.

Ekmeğim benim, ekmeğimin kokusu, aşımın tuzu, yüreğimin daim dostu. O koca bedenden küçücük çocuklar taşıyan güzel adam, nasıl da yakışırdı baba yadigarı. Oltu taşı tesbihi elini, tahta taburede otururken kahve önünde, selamsız sabahsız konmazdı kimseleri. Büyükle büyük, çocukla çocuktu Kekom. Bir güzel çağın güzel çocuğuydu Kekom. Güzel bir bahçeye çevirmekti düşü dünyayı. Aynı hasreti, aynı sevda düşürdü bizi bu parmaklıklı dama. Benim payıma gitmek düştü. Sımsıkı sarılıp ayrılmak istedim oysa. Hafifçe tökezledi, sonra toparladı kendini. Kime ne dedik dostum? Unutma biz haklıydık. Gitmez elbet bu dünya böyle. Yaratan elbet çıkacak yarattığına sahip. Bu hastalık yer bitirir beni. Tezelden alırsın ölüm haberimi. Daha fazla konuşamadım. Bir çift yaş oldu gözlerinde nehir. Gürledi gökyüzü. Yeşerdi bir anda bütün kurak topraklar. Daha alıştıramamıştım kendimi dışarılara. Yine sözünü tuttu Kekom. Eşini aramışlar. İşlemlerinizi yapın, gelin ölünüzü alın diye. Bir sayrılık halinde düştüm yollara. Bir türlü taşımıyor romatizmalı bacaklarım. Alışmamış yüreğimiz dost ölümlerine. Küçülmüş buldum dev adamı yatağında. Düşmüş kaküllü alnına. Yüzünde hoş bir gülümseme. Bitti artık sancılı günler Kekom. Bir satır haber düşmeyecekler ölümüne. Eğildim sarıldım boynuna. Biliyorum buradasın. Ölümüne rahmet okumayacağım. Yakışmadı sana ölüm. Söz yaşatacağım bendeki seni. Duracağım genç çocuklarla halaya. Cirit koşturacağım. Sevdalanacağım hayatta iki kişilik. Aynı kahvede, aynı taburede. Senede bir de olsa çay yudumlayacağım gözlerinle. Yakışmadı ölüm sana Kekom, yakışmadı. Rahmet okumayacağım sana. Bu yüzden iyi geceler demekten başka bir şey düşmüyor bana, düşmüyor.

붉은 샌 초콜릿이 쓴 미라수시 내리는 에이 오다비시 보다 잭슨

0: Teşekkürler ederiz. Çok sağ olun.
1: Hüsnü Arkan için kocaman, çok kocaman bir alkış rica ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cem Adrian'a ben teşekkür ediyorum. Onun için kocaman bir alkış istiyoruz.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakam olsun sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakam olsun sen.

Uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar mısın sen? Yağmur uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar mısın sen?

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

Kavuşmak özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık, yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan, iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur. Kalsam çöl. Gidersem belki hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor. Sevdiklerim.

Vermem seni ellere, onu üstüme kalsın sürmenim ama.

ben de inan sen varsın. Sitemin niye bana, ben de inan sen varsın. Hadi hadi durma gel, ellere

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster, kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım,

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
3: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhaba, iz bırakanlar an itibariyle başladı. Hoş geldiniz. Radyo Çağdaş'ta yeni bir güne, perşembe gününe başlarken böyle gönlünüzden içeri usul usul akan bir türkü girsin istedim. Evet, bugün yayına Ferhat Üngür, Remzi Tekin, Kaybettim Leyla'm adlı parçayla başlamak istedim. Çünkü bazen bir insan değil de bir umut kayboluyor ya. Bazen Leyla dediğimiz şey aşk değil, hayatın kendisi de olabiliyor. Sevgili dinleyicilerim, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum hepinize. Bendeniz Berna Ütünük. Saatler 15'i gösterinceye dek buralardayım. Hani bir mikrofonun diğer ucunda siz varsınız. Bir yol emek, bir ömür var. Ben hep söylüyorum bu cümleyi, o yüzden çok seviyorum. Yani mikrofon ucunda siz varsınız. Yolu da, emeği de, ömrü de var oluyor. Türküler neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü türkü yoldaştır. Gurbette omuzumuza dokunur. Sevdiğimizi kaybettiğimizde böyle ne bileyim adını koyamadığımız bir duyguda bile sizin yerinize söylüyor. Bazen annenizin sesi oluyor, bazen babanızın bakışı. Türküler hafızadır. Bu toprağın arşivi, bu milletin kalp atışıdır. Evet, Radyo Çağdaş 20 yıldır kesintisiz yayında. Evet, bir radyo sadece müzik çalmıyor, bakın bir kültür taşıyor, bir hafızayı ayakta tutuyor. Çağdaş Kocaeli gazetemizle, sanat akademimizle, sosyal medya hesaplarımızla çok büyük bir aileyiz. Kısacası Çağdaş Medya Grup'la. Evet, iOS ve Android uygularımızdan bizi ücretsiz olarak aplikasyon uygulamamızı indirebilir. Nerede olursanız olun bir tık uzağınızdayız, bilin isterim. Evet, bugün de türkülerle konuşacağız. Konuşamadıklarımızı türküleri anlatacağız. Siz de isteklerle, selamlarla içinizden geçenlere ortak olmak isterseniz Radyo Çağdaş WhatsApp hattı 542-424-8950. Ferhat Üngür zaten Özgün Müziği'nin içli yorumcularından biri. Remzi ise, Remzi Tekin yıllardır Anadolu böyle türkülerini rock versiyonuyla taşıyan çok kıymetli bir sanatçıdır. Ben senden geç. Bu kıymetli eseri sizlerle buluşturmak istedim. Evet, perşembe günü haftanın yolgunluğu evet üzerimizde olabilir. Ama unutmayın, bazen bir türkü insan içindeki karanlığı bir anda dağıtır. Evet, Leyla'mızı aradı kendimizi bulmak için. Buralardayız efendim. Saatler 15'i gösterinceye dek. Sergülüm gelsin, sözüm sanadır diyecek. Tüm Radyo Çağdaş canlarının armağan olsun.

0: Evet efendim, böyle güzel türkülerimize devam ediyoruz. Bir Karadeniz çalışması bizlerle birlikteydi ama şimdi size Koray Çatal'la Ebru Keleş'in çok kıymetli bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum müsaadenizle. Hani bildiğimiz üzere Beyaz Leçek çok sevdiğimiz türkülerden bir tanesi. Bunu önceden Gökçen Kahraman seslendiriyordu. Ama şimdi iki güçlü, iki genç sesin bir araya gelmesi hakikaten beni çok mutlu etti. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Sonrası yine buralardayız. Hepinize keyifli dinlemeler.
1: Gülmez tepesine kalktık mezarı. Görünür uzaktan Munzur dağları. Düzgün baba kuru kalan sağları. Bülbül güle ağlar. Ben de anama beyaz leçeğini sarım yarama. Dost berbatı yandı gene yürekten. Varmadan Kozat'a döndük pertekten. Sultan Hıdır kurtar bizi felekten. Bülbül güle ağlar. Ben de anama beyaz leçeğini sarın yarama.

Beyaz Leçek böyle Anadolu'ya şöyle geçmişimize baktığımız zaman çok kıymetli, çok kadim bir anlatısı vardır aslında. Çünkü Anadolu'nun kadim sözlerinden biridir Beyaz Leçek. Böyle acısı biliniyor, evet, çünkü bu türkü bir ayrılığın, bir kavuşamamanın, bir iç yangının türküsü olduğunu da bellidir. Lekesiz bir aşkın üstüne düşen kader gölgesi gibidir aslında. Evet, şimdi ise kıymetli bir Cem Doğan Gafil Gezmiş aşkın türküsünü sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Evet, Cem Doğan Gafil Gezme Şaşkın adlı çalışmasıyla bizlerle birlikteydi. Şöyle bir mesajlara bakalım, kimler bizlere ulaşmış, neler söylemişler. Berna Hanım, iyi yayınlar. Beyaz leçek çalarken annem geldi aklıma, böyle başına beyaz yazma takardı. Ben çocuktum, şimdi uzaktayım. Türkiye anne marmar ne diyorum demiş Gebze'den Ahmet Bey. Evet, bazı hatırlamalar da güzel oluyor ama şöyle de oluyor. Hani bütün Türkler aslında annemizi, büyüklerimizi, dedemizi, nenemizi, o yaşadığımız o toprakları, coğrafyayı zaten hatırlatmıyor mu? Hani benim bazen böyle kokular da gelir burnumun ucuna. Şöyle hemen bir geçmişe götürür, eminim sizlerde de oluyordur. Şu an arabada dinliyorum, trafik var. Türkülerde sabır geliyor insana. Çok teşekkürler demiş İzmit'ten Muharrem Bey. Selamlar olsun. Et Londra'dan dinleyenler var. Selamlar Berna, Enfield'dan Murat ben. Gurbetten selamlar aslında yazmış. Londra'da yağmur var ama ses çalınca içim ısınıyor. Bu türküyü haset kalanlara gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat. Londra'ya da çokça selamlar. Yakında oradayım. Berna abla, iyi ki varsınız. Perşembe günü yorgunluğumu türkülerle atıyorum. Ender Balkır'dan bir türkü yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Kartepe'den Hasan. Selamlar olsun sevgili Hasan. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. O kıymetli vakitlerinizi ayırıp dinlediğiniz için, böyle önemseyip mesaj attığınız için çokça minnettarım hepinize. İyi ki varsınız. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Ender Balkır, çöl yazında ekilmiş bir kara duman, uzun havasıyla sizlerle birlikte olsun efendim. Hepinize keyifli dinlemeler.

Efendim, bu eser aslında anamin bir halk türküsüydü. Anadolu'nun böyle yaşlı topraklarından kopup gelmiş, böyle sözü dağlara, dumana, hasretle karışmış bir ağırlık taşıyor. Evet, bu Çöz Yıldız'da ekilmiş bir kara duman diye başlayan söz aslında coğrafi tasviri gibi görünüyor. Aslında o çöl insanın içidir. O kara duman içimizdeki hüzündür.

Bu eser de TRT 1'deki Leyla Ay Matem, yani Muharrem ayına özel programda en çok izlenilmiş. Gerçekten özellikle sosyal medya platformlarında milyonlarca görüntüleme almış bir eserdir. Bir ağıttır aslında, bir Kerbela ağıtıdır. Evet, Kerbela çölünde yaşayan o trajediyi İmam Hüseyin, Hazreti Abbas bu imgeleri anlatıyor. Yani kısacası kara duman motifi o gün acısı, kederi ve o duman içinden görünen imam figürünü sembolize etti. Bu kıymetli eseri de sizlerle buluşturduk efendim. Şimdi ise Erdal Beyazgül Feleğin ettiği işi duydun mu? Merhabalar, selamlar. İzmir'den Fatma ben. Evimde tek başıma çay içiyorum. Yine her zamanki gibi bana misafirsiniz. Dışarıda da hafif rüzgar var. Türküler olmasa insan için çok ağır geliyor gerçekten. İyi ki buradasınız demiş. Sevgili Fatma, çok teşekkür ediyorum. Evine bize misafir ettiğin için, konuk ettiğin için, o yalnızlığını bizlerle buluşturduğun için. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan.

Başım alıp gidem de gurbet ellere.

yeter. Aşkı, vefayı, derdi, ayrılığı, razı oluşu bu eserde gerçekten bulabiliyoruz. Söz ve bestesi Nesim İçmen'e ait olan bu kıymetli deyişi sizlerle buluşturduk. Zaten Tolga San yorumu özellikle o kadar kıymetliydi ki bunu sizlerle buluşturduğum için ben de çok mutluyum. Hadi o zaman kıymetli bir Hüseyin Korkan Korkmaz 5. deyişi eserini sizlerle buluşturalım. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet efendim, böyle kıymetli eserlerle sizlerle birlikteyiz. Saatler 14'ü gösteriyor. Şöyle hangi eseri yayınlasam diye düşünüyorum da bir Ahmet Kaya çalışmasını sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Mesela Beni Vur. Evet, sözü Yusuf Hayaloğlu'na, müziği Ahmet Kaya'ya ait olan çok kıymetli bir eser.

Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bu eser aslında Ahmet Kaya'nın 1990'lı yıllarda çıkardığı böyle dönemin en sert, en içten türkülerinden birisi olarak da biliniyor. Hani sözlerinde de zaten açık açık bir meydan okuma vardır. Beni Vur türküsü de öyle insan içindeki o yalnız ama dimdik dönen hali de anlatıyor. Hadi hep birlikte kulak verelim.

onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdam. Ama sen ağlama dur. Beni

Evet efendim, böyle Ahmet Kaya'dan mı gitsek diye düşünüyorum ama... Ne güzel geliyor değil mi bu sesler? Ahmet Kaya olunca böyle uzun uzun diye dinlemek isteriz. Ama tabii bir Bozkır'ın Tezenesini çalışmasını yayınlamasak olmaz bu programda.

Evet Neşet Ertaş, gelsin bakalım Ahirim Sensin eseriyle. Bu eser böyle hani aşkın son durağı gibi oluyor ya, Ahirim Sensin demek. Hani ömrünün sonuna kadar dönüşü olmayan bir bağ. Bu türküde sevdadan vazgeçmek yok kıymetli dinleyiciler. Kaderle barışılmış bir teslimiyet var. Bir insan hayatındaki son sığınağı gibi. Hadi kulak verelim Neşet babamıza, saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Hep söylüyorum, türküler bizi her zaman kendimize götürür. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Berna Hanım, Radyo Çağdaş 20 yıldır bizim evin sesi. Çocukluğumdan biridir dinliyorum. Bütün türküleriniz harika demiş. Baş Eskili'den Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyorum ya, harikasınız gerçekten. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eşimle ilk tanıştığımızda bu türküyü dinlemiştir. 25 yıldır evliyiz. Ona buradan kucak dolusu selam demiş Kemal Bey de Gölcük'ten. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Nice 25 yıldır diyelim. Aşkınız, sevginiz, sadakatiniz hep daim olsun inşallah. Neşet babamızın o kıymetli sesini bir dinleyelim. O kıymetli eserine şöyle bir kulak verelim. Böyle içimizdeki acılara, anılara, hatıralara şöyle bir gidip gelelim efendim. Sonrası yine buralardayız.

Aysel Hanım bizleri dinlemekteymiş. Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Sizi İzmit'ten dinliyorum. Özgür Tüzer'den Beni Beni türküsünü yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki derman edelim. Hoş geldiniz bu arada. Sefalar getirdiniz. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattının 542-424-8950 WhatsApp hattının ulaşabilirsiniz.

çok seviyorum bu türküyü gerçekten. Bergüzar, Sebat Akgiraz'dan sonra gerçekten inanılmaz derecede güzel okuyan kesinlikle bu eserdir ya. Bu arada benim çok kıymetli dinleyicilerim yine ulaşmış bana. Sevgi, canım Sevgi. Merhaba Berna Hanımcığım, ben eski müdavimlerinizden Sevgi. Yeniden o kadife sesinizi duymak ve sizi dinleyebilmek çok güzel. Kalbimde yeriniz çok başka, her zaman öyle olacak. Sevgiyle kayın, iyi yayınlar, parça seçimini size bırakıyorum demiş. Canım Sevgim, çok çok öpüyorum seni. İnan bana, aynı şekilde aynı duyguları paylaşıyoruz seninle. Şöyle ki, evet sizin zor durumlarınızda... İnanın ben de sizinle şifa buluyordum bakın. Hele sizin o karikatürleriniz, hediyeleriniz, el yapımı, el emeği, göz nuru, o takılarınız. Hatırlıyor musun bir kere işte Sevgi'den Berna Hanım'a şu bileklik, diğer Aysun'dan Berna Hanım'a şu defter altlı, bardak altlı. Çok keyifliydi o günler. Tabii Allah size bir daha asla yaşatmasın. Rabbim hiçbir zaman sizlere bunları yaşatmasın. Lakin zor zamanlardan hepimiz geçtik ve geçmeye de devam ediyoruz. Şöyle güzel kıymetli bir eseri de buluşturmak isterim sizlere Enver Çelik'ten. Evet, Enver Çelik Dersimli bir eser istenilmiş. Şöyle bir mesajlara bakalım. Deniliyor ki merhaba, iyi yayınlar, her zamanki muhteşem bir program. Sizden Enver Çelik'ten şu Dersim'in Yolundadır türküsünü Fransa'daki oğlum, gelinim, torunlarımı istiyorum demiş Dilek

Hanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz siz de. Tabii ki derman ederim. Dersimin yolu. Ben çok seviyorum dersimi ya, gerçekten. Hani hiç gidemedim ama maalesef gidemedim. İnşallah bir gün nasip olur. Ama böyle bir eser benim listemde yok sevgili Dilek.

Şöyle Yılmaz Çelik'ten var hani bu eser. Yılmaz Çelik'ten armağan edeyim müsaade edersen. Şu Dersim'in Yolu Dardır türküsü. Ne dersin? Evet efendim, saatler 14.31'i göstermekte. 14 Mayıs, yavaş yavaş Mayıs'ın böyle ortasına doğru da geldik. Zaman ne kadar hızlı akıp gidiyor ya. Her anın kıymeti, her anın değerini aldığımız o nefese binlerce kez şükürler olsun, ama değeri bilmek gerçekten çok önemli. Aslında bugün moralim çok bozuk sevgili dinleyenler. Size çok kısa böyle bir şey anlatmak isterim müsaadenizle. İzmit'te ismini vermek istemediğim bir psikolog hanımefendi bana bir sosyal medya mecradan mesaj atmış. Merhabalar, ben işte Londra'ya gelmek istiyorum diye. Sonrası hakaretler, küfürler, tehditler, ağza alınmayacak laflar. Yani ben tabii bu mesajı çok sonradan gördüm. Yani tesadüfi denk geldim. Dedim pardon, siz bana neden hakaret ediyorsunuz? Hani beni tanıyor musunuz? İzmit'te de tam merkezde, evet tam merkezde kliniği bulunan bir hanımefendi. Siz işte şunun sempatizanısınız bunu. Ya bir de benim gibi bir cumhuriyet kadınına edilecek laf mı? Gerçekten bir psikoloğun kendini tedavi etmeden insanları ve topluma karışması çok çok zararlı, bakın. O yüzden kendisini gerekli yerlere de şikayet ettim. CİMER'inden olsun, Sağlık Bakanlığı. Tabii ki haber bültenleri yayınım bitsin, kendi Çağdaş Kocaeli gazetemi de arayacağım. Oradaki arkadaşlarıma da ileteceğim bunları, mesajları da ileteceğim. Hani bu şekilde bir terbiyesizlik hiç kimse hak etmiyor maalesef ki. Ama işte sosyal medya, bir de bir doktorun yazması ne kadar üzüntülü bir durum değil mi? Doktorsun, insanlara örnek teşkil etmen gereken yerde, insanlara şifa dağıtman gereken yerde, insanları tehdit edip küfür edip ağza alınmayacak saçma sapan yapıştırmalar. Şunu unutmayın ki hiçbir cumhuriyet kadınına, cumhuriyet insanına söylediğiniz o iğrenç sözleri yapıştıramazsınız. Bunun bedelini çok ağır ödersiniz ki Türkiye'ye gelir gelmez tabii ki de gerekli yerlere de şikayetlerimi edeceğim. Sadece bu kelime için ama. İnanın sadece bu kelime için peşini bırakmayacağım asla ve asla. Evet, Yılmaz Çelik'ten gelsin efendim. Dilek Hanım için, Fransa'daki oğlu, torunu için, gelini için. Çokça öpüyorum sizleri bu arada. Çalan bütün eserleri de armağan edelim.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Evet, ben de sizinle ilgili her anımı hatırlıyorum Berna Hanımcığım demiş Sevgi. O hediyeleri gönderdiğimiz gün takı törenine benzemişti. Ama sizin programınız sayesinde, sizin vesileğinizle biraz nefes almış, monoton, kasvetli hayatımıza biraz ışık ve neşe gelmişti. Allah sizden razı olsun. Ben sizin nasıl bir insan olduğunuzu biliyorum. Kendini bilmezsiniz sözleriyle canınızı sıkılmasın, seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Benim kıymetli dinleyicilerim, gerçekten harikasınız. Çok mesaj gelmiş bu konuyla alakalı. Hani daha çok konuşup canımı sıkmak istemiyorum. Sadece diyeceğim tek şey şu. Evet, topluma hizmet eden, topluma örnek olan ki doktor, yani hakikaten saygı duyulabilecek en üst mertebede insanlar. Böyle insanların maalesef ki uygunsuz kelimelerle diyeyim, yani gerçekten kelimelerimi çok seçerek konuşmak istiyorum, çünkü doktorlara, öğretmenlere, hani bu ülkenin geleceği olan insanlara çok saygım var. Lakin doktor adı altında daha kendini dahi ehlileştirememiş insanların bir başkasına terapi niteliğinde tedavi etmesi beni gerçekten çok korkutuyor. Kesinlikle olay buydu. Ben de içimi size dökmek istedim bu şekilde. Evet, Türklerimize devam edelim. Saatler 14.45. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950.

Valla bağlama vizitörü deyince Erdal Erzincan geliyor yaşayan efsanelerimizden. Çok taze bir eseri sizlerle buluşturdum. Erdal Erzincan ve Merdan Erzincan Söyle Gülüm eseri bizlerle birlikteydi. Hani yanık bir aşk hikayesi olur ya, hasret ve yalvarış arabası. Gülüm hitabıyla sesleniş. Hakikaten Türk halk müziğine çok kıymetli bir değer katan sevgili Erdal ve Mercan Erzincan bizlerle birlikteydi. Evet, şimdi ise güzel bir Özlem Özdil eseri sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Gelsin efendim Rodosya Mahı. Bir diğer adı da Ayıplarım Gönül Seni. Evet, Akif Bey bizleri dinlemekte, selamlar olsun. Siz Özlem Özdil'i çok seversiniz Akif Bey. Bunu armağan etmek isterim size, kabul ederseniz. Hoş geldiniz tekrardan. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Özlem Özden'in yorumladığı Alevi Bektaşi geleneğine ait güzel bir deyiş dinledik efendim. Rodos Semah'ı, ayıpların gönül seni olarak da geçiyor efendim. Yani Özlem Özden deyince hem sesiyle hem de bağlamasıyla bu esere kendi dokunuşlarını katan kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Şimdi ise Edip Akbayram, işte gidiyorum Çeşme Siyahım adlı parçayla kapanışımızı yapalım. Evet, bir perşembe günü daha sonuna geldik. Saatler 15'e gösterirken mikrofonun başından ayrılma vakti. Bugün türkülerle dertleştik, nefeslerimizi içimizde temizledik. Bazen Ahmet Kaya ile direndik, bazen Neşet Ertaş'la susup kabullendik. Hani her eser her duyguyu, her duyguya dokundu diyebiliriz. Her sözde bir yere değdi. Evet, Radyo Çağday sadece bir frekans değil, bir hafıza, bir kültür, bir yoldaş. 20 yıldır kesintisiz yayında olan bu çatı altında Çağdaş Kocaeli gazetemizle, sanat akademimizle, sosyal medya hesaplarımızla büyük bir aile olmanın da gururunu yaşıyoruz her zaman. Bugün bize mesaj atan, içini açan, bir türküyü birine armağan eden herkese gönülden teşekkürler. Siz olmasaydınız bir mikrofon gerçekten eksik kalırdı. Nasip olursa yarın yine aynı saati aynı keyfi paylaşmak adına buralardayım. Evet, hayat sizi yorabilir ama türküler hep omzunuzda olsun efendim. Ben Deniz Berna Oytunhank. Gönlünüzdeki sesi kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

Yeah.

koşacak. Belki bir gemi güvertesinde sen beni unutmuş, içim kupkuru. Benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim, ne zaman kavuşacağız?

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

Güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime.

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

gecelerime. Sözlerin doğuyor gecelerime. Sözlerin doğuyor gecelerime.

yaşlı gözlerime baktığın yerden gözlerin doluyor gecelerime, gözlerin doluyor gecelerime.

Hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştık saçlarından.

kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Hani

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım, gitme.

şarkılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı.

0: bir demiş ki.
1: Nostalji kuşağı sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Karadeniz zamanı başlıyor.

Sesi yorgun, gözlerinden uykusuzluk seçilir. Görkeminin zerresinden ağrı dağ küçülür. Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu aydan dökülürcesine kana kana içir.

olmaz yolcusuyum. Müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım, sen seveyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasret İstanbul'u.

da olsan hep yüreğimde yaşayacaksın. Aradan yıllar da geçse sen hep kalbimde yaşayacaksın. Söz yaşatacağım bendeki seni, hiç unutulmayacaksın. Ben yaşadıkça sen var olacaksın. Sen var olacaksın.

0: terör yine hain saldırı ve Türkiye şehidine ağlıyor.
1: Kınamı elime yakıp da sen gönderdin askere. Asker ocağı değil annem, bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim nöbete. Gözümü kırpmadım zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura selamete. Namaz başında, namaz başında duanı sen eksik etme annem. Annem!

haftada evime ve kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir şarkı seçtik. Yine Mete yanımda eksik olmasın, sağ olsun. Hadi artık başlayalım.

bilmem nelere gark olmadı zihnin ateşi için. Ferhat dağları dermedi mi şirinin aşkı için? Kusur ise her saniye her yerde seni anmak. Mecnun az mı yemin etti Leyla'nın başı için?

sesi yorgun, gözlerinden uykusuzluk seçilir. Görkeminin zerresinden ağrı dağ küçülür. Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu aydan dökülürcesine kana kana içilir.

en yorulmaz yolcusuyum. Müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım, sen seveyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasret İstanbul'u.

sesi yorgun, gözlerinden uykusuzluk seçilir. Görkeminin zerresinden ağrı dağ küçülür. Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu aydan dökülürcesine kana kana içir.

zamansı yolcusuyum. Müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım. Sen seveyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasret İstanbul.

Kanıyor takvimden gamsız, açsız, evlatlarını döver gibi seven bir sonbahar. Güvertesinde adresini şaşırmış, kayıp bir nisan yağmuru. Ömrümün sol anahtarısın, hazan makamının kapısını açan. Ne nisanlar gördüm ben, ilkbahardan kaçarken bir mızrapa tutuna. Ne bileyim ben, böyle bir şeydir herhalde bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Ekim-Kasım işlerini öğrenirken bir keman, ağlamayı bir de şarkıya söz yürür. Yeşile aldanır suyun kudreti ve sen hiçbir zaman sol anahtarı yaptıracak bir çilingir bulamazsın. Bana kalırsa sen, ömrünün sonuna kadar o şarkının kapısında kalacaksın.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren? Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni? Bunlar...

9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben de yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı düğün işte.

akıyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelenine de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştum, ağlamıştım. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştım, başını eğmiştin öne. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elinden. Ne varsa düşürüyor elinden.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Bakma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgarlar bir intikam gibi çıldırınca üstüne yüzüne şarkılar çarpar. Yüzüne şiirler çarpar. Ağlarsın. Sen artık buralarda duramazsın. O büyük sessizliğin bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün. Hani el değmemiş bir yanın vardır. Aynalara göstermediğin bir yüzün, kendine sakladığın bir hüzün. Hadi durma, üzülsen de sen üzülürsün. Kim fark eder boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar.

bazen bir uçurum kalır. Bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi kuş dolunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın.

bir sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir. Seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın. Belki hiç söylenmemiş bir şarkın vardır. Henüz koy vermediğin bir kahkaha. Fırsatın olacak mı bir daha? Ne bekliyorsun?

Değişen ben değilim, dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim, dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri, geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var.

kilitlenmiş ve ton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün, pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği, acıtmış ömrünü çekirgelerin, medyatik soruşturmalardaki enflasyon üstü yargılar, haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü, herkes kendi manşetinde satır arası, hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak, inecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afarz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

çizebilseydim bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerin. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı, çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik, olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını, senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim. Bir sesin hiç duymadığım. Kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım. Dokunmadım. Bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep. İşte şimdi düşüverdin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum, bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatin zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte Necahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayamam ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne. İlişmek için gözüne. Ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin. Faturası. Düşünsene nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerini. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Ruhum kurnalar geçer. Terk ettiğim diyarlardan yorgun turnalar geçer. Bilirim anlamak zor, bilirsin anlatmak zor. Hayat çok

0: Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırlası eller şimdi dolanır kırlası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam? Hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ölür ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahan ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara o aynancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni?
1: Yazmayan, ve hangi subaşı dilimden utandım. Sana akmayan yürekte zaten yokum ben.

Şey, sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

0: Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin. Aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.
1: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce. Bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne. İşe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın. 200 insanları görünce düş.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun, düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun, düşme.

Düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın.

Açardın, açardın yalnızlığımda mavi ve yeşil. Açardın tavşan kanı kınalı berrak. Yenerdim tüm acıları, kahpelikleri. Gitmek, gözlerinde gitmek sürgüne. Yatmak, gözlerinde yatmak zindanı. Gözlerin hani, to be or not to be değil. Cogito ergo sum hiç değil. Asıl iş, anlamak kaçınılmazı. Durdurulmaz çığı, sonsuz akımı. İçmek, gözlerinde içmek ay ışığını. Varmak, gözlerinde varmak can tılsımına. Gözlerin hani, canımın gizlisinde bir can edin ki, kan değil, sevdamız akardı geceye, sıktıkça cellat kemendi. Duymak, gözlerinde duymak üç ağaçları. Susmak, gözlerinde susmak ustura gibi. Gözlerin hani...

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölmek ayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmek.

Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsun. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

Susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin sevgilim, hoş geldin.

aşk uçurum kenarıymış. Bakamıyorum, sol yanım akıp gidiyor. Tutamıyorum, tutamıyorum ya. Güne hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı önümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Senin evine de gelmişim ayol. Senin evi görüste de geldim. Uy ben elim lan. Uy ben elim lan. Uy ben elim lan. Uy beni de öldürün.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gece. Uyandım birdenbire. Hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım asla ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için de yazmış.

sana geldim, sona. Sen de yeryüzüdür gövde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına. Fırtınalar yorgunu yüreğim, sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın. Keder tırmanmasın yüzüme bir daha, sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum, yüreğim durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim, sana geldim. Sustum ve yumdum iki damla ateş düşürdüğün gözlerimi. Al, uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarımda. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunluğu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim sana.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu

Türkülerim yetmeyecek anlatmaya sevişmemize. Toprak toprak kokacak, kabaracaksın ekinime. Gecemiz çiğ olmaktan kurtulacak. Ölümden uzak duracağız. Yaşamak, sırf yaşamak için vermede yarışacağız. Nefes nefesim. İşlenmiş sevgiler sun bana. Utanmayalım demlenen içkimizin tadına varmaya. Boşuna yorgunu olmayalım aşk savaşından çıkmanın. Yenilgilerimizden çıkardığımız dersleri yaşatalım her bir yerimizi. Ağzımızı boş bırakmayalım.

Ayın gözü bulanıksa durulsun. Kısalsın acıları türkülerimin. Yıkılmaktan kurtulsun gözyaşlarım. Zührem olunca gözlerim. Çocuk sesleri yüreğimizin eşiğinde. Umudumuz yaşama sevinci için.

Gözlerinin, gözlerinin dibini severim ki yürek yurdumdur. Gözlerin geçit verdi ya, sevdayla geçeceğim umudumdur. Sevinçten yağmur gibi kipriklerine tırmanacağım.

Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şahrut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.